کج ها کبر کو سبای بندا سرما سم سبی سمیتی هرکو بایتاک را دیه کنردشن کو پرشنگا پردردی شواکو دوک تتا بانجی را سم تتا اپووکتا هیت سمیتی لگا سلینرگو سوکشا Ebevastapan kalagi tracking pranali lagu karna sarkarlar nirdesan diye kusa. Silindar varma basiku baytak diye patika silindar ku biveren digital ruklar ahten nirdesan diye kuhu. Samitili patika silindar kahavada ayo kahili varyo ra antin parichan kahili bayo varni biveren digital ruklar ahten vane kusa. Desagi baytakma Nepal LPG gas udyog sanka purva adatse siva basad gimireli tracking pranali lagu garda gas ku durupay rokna sakini vatan var. Sametili karaisi ve bira birushay kısılindar ku çutta çutta yavulike rakna pani Nirdesan diye koçavane Nepal'a ligamlay gas bitiren de bir sapan ka sonuçta ilk başta bitir sumadan gana Nirdesan sana diye koçan. Esebis fatının bir sabah ku savcını gleka sametini bilesi soyuklay rastı bozak ve sarkarı kuş parali